0: covenant will speak for me. And it is still speaking for me.
1: Galato for Homa, it's a mere son. In Chichamu, Edununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununun na shipom. Let us say, oh, Nancy, I will Abraham upon the moon. In the say, oh, Christo, who say, I Nancy, whatever Papa Chankana say. Na upon be what I Casano, upon never Bama and a pay, upon no, maybe Biara and Coyeno, say, oh, Christo, moon, yeah, Nancy, oh, Christo, moon, quite upon no ever Casama.
0: I am so encouraged when I read the book of Jeremiah chapter 29 verse 11, which says, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Somebody, you shall prosper. I said, you shall prosper. I said, you shall prosper. Plans that will not harm you. Plans that will not harm you. That will give you hope and future.
1: Amen. Now, Jeremiah, how many of us work? Say, ready, say, minimum Timupa, my fire, Timupa, say, a besu ye, no way, de, no pay, ever pay by so be catcher, say, ever see a ye, ever de a ye, ever talk or so, she knew I bet we are bam, ever din kunim, ever quitting kunim, oh, Christo dim.
0: You see, a plan is about a decision that is yet to be implemented. And so when God says he has a plan for you, you may not see it now. You may not understand it now. But he says whatever he is doing for you, it may look rough now, but in the end, it will be good.
1: Amen.
0: I said in the end, it will be good.
2: Amen.
0: And so when the plan of God begins to manifest in your life, sometimes people will think that it is coincidence. But when it comes to your walk with God, there is nothing called coincidence. It is the prevention.